hatırlatın belliydi yeniden. Geldiler gitmeyenler aniden. O kadar çok delisin ki bilmem ben. Kırmızı pantolon ve eflatun.